0: Tabii su boşluk için önemli tabii.
1: Tamam.
0: Bu boşluk için önemli tabii.
1: Tamam.